Bakın, gelin kız, baklonum bijot baklon, imitiyot barotkay sredin kız, dikavuyu kız, dikav, başı par.